0: Gören azim alem harab. Eydil bera gerdan latif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harab. Eydil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran azim alem harab. Eydil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Eydil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Eydil bera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırab. Ya leyteni kunru turab, veyran ezim malım kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırab. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe qamer. Eşqa muhubet amin liser, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed reng azab, veyran ezim malım xarab. Sübhan ji şahe bitini, xale giri xala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim haqiqiye, veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Je l'offre rouge. Non, donne.
1: Des mêmes, on va le voir. Je
2: vais
3: konuş oğlum.
4: Baba lan önce Mr.
3: Robo! Oğlun oldu!
4: Ne?
3: Oğlun oldu!

Oy evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

böyle çip kemli desteydi ye eş menehu hari gaddare ye böyle çip kemli desteydi.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve der imane bavete me gel ve ismin emre der zekhavi de navar resul ya. Mesel khuda tawani de kim rami şana gildi me gülü ya nave muhammedi ve der ve de hakimi şemre zarı bile kerem kim. Le arabe nizan misil ve teriz ve teriz bavere akudim semida khiyal ve ismin emre der de kulbu khiyal ve jeyde khemme ve iddel.